Orada koşuyordu abbot. Orada evde. Orada dayanıyordu bu. Burada halak var. Şöyle bir şey mi yapıyorsun? Bak. Ya bu dedi bir şey. Entonces, si es para que se te aprieta, tenés que tener lleno. Y yo, el código del baño. Era mucho la munchi.